0: ni ke bira le onu abayo o ti wole de onu ti o se gbogbo wa lanfani onu abayo iyan ti solutions
1: go ye aja
0: oya oya oya oya oya oya oya oya onu ti si ati igba iyan fun